Bugün ben Moise Efen, XYZ Tablo'ya eksin de onunca. www.dinlerefen.com.nb Asako Awas.